0: 正式开始之前，有几个问题要问。你能多久不吃肉？
1: 一个星期吧，
2: 最多五天。
3: 一天都坚持不了啊，这个。
1: 牛羊肉的话，我觉得是新疆咱做的更好一些。
4: 肯定是新疆啊，
2: 我吃过伊犁的肉最好吃。
0: 新疆肉食爱好者的天堂级打卡地，南有手抓肉烤鸽子，北有红柳串烤全羊，而包夹在南北天山之间的伊宁，即南北肉食之大城，是新疆美食的另一份惊喜。打个飞的带您一键解锁美味伊宁。古力拜热，伊宁烤肉界最美的老板娘，也是玉木坎短视频总导演、主摄像兼后期制作总监。古力拜热不放过任何一个可以宣传自家店铺的机会。
5: Dostlar, men sizlarga Chort Onur kabobimizni alaydigan tanishtirib chiqaya, qaranglar. Dünya cici payman, bu hal kan. 哎，没什么，我知道的，我天天拍的，我知道呀。
6: 我是aşqandan başlap onadan burun doyun oynayamaydım. Daqan bek eğir. Adatta şu üzen, ügün ağan boyçılam, karsıqılam. Şu falık biretleyemeyim elbette. Başkalar okşaşıydık onda. Bakıp gittik. Ya bu muska, vah, başta onda kılamayım hemen. Onda tabiyelam özenmiş. Özenmden genç üyesi boyçılam. Tadime, aş boyçılam.
0: 来他家的外地游客几乎都是因为他的视频。
5: 我们以前的嘛这样子，里面是羹肉这样子拍的好。
7: 你能不能用汉语帮我拍一条？
5: 个啥说？一半的可以。Short no， 那给看到了吗 ？Short no。
0: 虽然听不懂在说什么，但视频里的馕坑贴肉让人垂涎三尺。
8: 南京来了，
5: 南京来了，谢谢，在这来的吃烤肉，
8: 肉也好吃。
9: Men bu daim şey kırsam, şey kilim, bu şeyler ne kilim böyle yev çıkıtmam de, bu zaten

0: 高，羊肉一入坑就焦糊，还需盐水降降囊坑的热情。泼洒盐水的同时，能感受坑内温度的变化。只有温度适宜，肉才能牢牢贴在坑壁上，一旦失误就会掉入坑底化作灰烬。万事俱备，申请贴贴。
1: Kızıydı o çıdayım benden, onun kaçtı. Ben ona çıdım ama göçüp gitti de, külüp gitti de. Baa, bunda köydürüp, bunda hatta geçirin de bir tanım ah vallahi babrum.